0: Unutulmayanlar sona erdi. Pazar hariç her gün Radyo Mer'de aynı saatte 90'lara keyifli bir yolculuk için unutulmayanların bir sonraki programını kaçırmayın.
1: En iyi şarkıları dinlemeye devam et. Radyo Mer 100.4.

0: 104 Radyo.
1: Pratika hayat. Oh ne rahat. Yoğurttan daha fazla yararlanmak için suyunun atılmaması gerekir. Yoğurdun tüm vitamin ve mineralleri bu suda bulunmaktadır. Ayrıca bu su yemeklere ekşi bir tat kazandırmak istenildiğinde de kullanılabilir. Pratika hayat. Oh ne rahat.

0: Trafikte bir yanlış tüm doğruları götürür.
1: Radyo Mer'deyiz.

bana ne yakındın ne uzaktın. Hep sakladın ne de sıkıldın.

0: için. Bu akşam belki acını çekerim. Olmazsa giderim.
1: Radyo Mer 100.4.

Trafikte bir yanlış tüm doğruları götürür.

karşı umutsuz olduğunuz kurakları nehirlere çevirdim. Sanatın gözlerinde bittiği bir nokta var ve her bittiği noktada çiçeklerle bekledim. Gecemi güzelleştiren rüyama dokunamaz, günümü güneş olanın dışında ısıtamaz içim. Bu çizgi benim, bu kağıttaki yer dokunmuş bana ait, bu yüzden bu resim benim.

Sanat güzel ama mulla için soyunmayın. Büyük düşünmedim, gururuma dokunmayın. Pişman olurum öfkemle, yorulmayın. Huzur için ödediğiniz bedel kara kutu. Mutlu değilsiniz, kendinizi kandırmayın.

şiirler ezdin. Güvenim kırık olsa bir tamiri bulunurdu. Nasıl yanlış yolu buldun, aynen öyle doğru yolu bulursun. Ben öyle buldum seni, belki yanlışlarımda bu yarın doğru yapar beni. Yaşama sebeplerimin sesinde ruhu var. Çiçeklerine bakarken yaşayan bir ruhu var. Büyümesin dedim beyazlarımı görene dek. Bakma öyle sessizim içeride.

0: Yaşayamamaktan yollarını al at sen de kalsın. Veren Allah seni bana yazsın.
1: Reklam tanıtır.
2: Ayağınızdaki sağlık, ayağınızdaki estetik. Arkadaş kundura.
3: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
4: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi, beyaz eşya nokta com'da.
5: İster tıkla, ister uğra.
6: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
7: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
8: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
9: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
8: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
10: Cumartesi pazar açık olan
6: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
10: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
11: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
12: Japon ve Kore aracınız mı var? Telefonumuzu kaydediniz. Soner Oto Yedek Parça 0538 583 2778. Kia, Toyota, Honda, Nissan, Suzuki, Mitsubishi, Hyundai, Mazda, Japon ve Kore araçlarınızın yedek parçaları bizden sorulur.
13: 15 yıllık tecrübesiyle Soner Oto Yedek Parça, Şoförler Cemiyeti civarı Şahin Halı Saha yanında. 0538 583 2778 Akdeniz Mersin.
14: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
15: Su hayattır. Su hastanesi.
16: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
15: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
17: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle

0: Kanal sitesinde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. Şubesi ile Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi sitesinde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
2: 0533 974 45 90.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur. Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Radyo Mer Instagram, Radyo Mer Facebook, Radyo Mer Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
0: Bazen 80'ler.
5: Yok sensiz olmaz. Siz ol hayatın bir tadı kalmaz.
0: Çoğu zaman 90'lar.
6: Onun arabası var. Güzel, güzel.
0: Bazen 2000'ler. Bir saat boyunca Radyo Mer'de keyifli bir yolculuğa hazır olun. Unutulmayanlar başlıyor.
7: Radyo Mer

Konuşup gülüşsem, yaşamı tartışıp dertleşip ağlasam, sana anlatsam baharlarımdan, çocukluğumu, geçen yıllarımdan. Zaman geç oldu, vakit de doldu, seni düşünmekle geçti koç

0: Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar, hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar Radyo Mer'de. Geçmişe dair en iyiler. Unutulmayanlar reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam kazandırır.
2: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
3: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
4: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem indirimli hem de hediyeli Samsung beyaz eşya ve elektronik ürünlerde evinizi yeniletecek kampanyalar Samsung yetkili satıcısı mavi beyaz eşyada. Bir tıkla kapında.
5: Haydi tıkla her zaman uygun fiyata mavi beyaz eşya.com'da.
6: İster tıkla ister uğra.
7: Ayağınızdaki sağlık, ayağınızdaki estetik. Arkadaş Kundura.
8: Buse.com'dan dev kampanya.
9: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
8: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
9: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
10: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
9: Burada her şey istediğiniz gibi.
8: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
9: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
10: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
11: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
9: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
12: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
13: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
12: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
14: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
15: SML Restoran ve Catering.
16: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
15: 0533 974 4590.
16: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
15: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
17: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta

0: Hizmetinizde sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Japon ve Kore aracınız mı var? Telefonumuzu kaydediniz. Soner Oto Yedek Parça 0538 583 27 78. Kia, Toyota, Honda, Nissan, Suzuki, Mitsubishi, Hyundai, Mazda, Japon ve Kore araçlarınızın yedek parçaları bizden sorulur.
2: 15 yıllık tecrübesiyle Soner Oto Yedek Parça, Şoförler Cemiyeti civarı, Şahin Halı Saha yanında. 0538 583 27 78 Akdeniz Mersin.
3: Yok kelimesi omega yapıda yok.
4: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
5: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
4: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Cumartesi pazar açık olan
3: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
6: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 41 67 542 252 41 67 Mersin.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya. Yayın siz neredeyseniz orada.
9: Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar, hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar Radyo Mer'de. Geçmişe dair en iyiler. Unutulmayanlar devam ediyor.
10: Unutulmayanlar. Unutulmayanlar.
11: Radyo Mer 100.4.

sıra. Bu sabah bulutsuz yağmur gibiyim. Yalnızlık çok zormuş. Tanıdık yüzler gördüm. Seni sordular, hiçbir şey söyleyemedim. Günahlarım boynuma. Bu işkence, bu acı nereye kadar gider bilmiyorum. Şimdi neredesin, ne yapıyorsun bilmiyorum. Ama beni sorarsan aşık adam ne yapar? Ya oturur şiir yazar, ya da dün gece benim yaptığım gibi oturur sabaha kadar hüngür hüngür, hıçkıra hıçkıra ağlar.

0: Pratika hayat. Oh ne rahat. Yoğurttan daha fazla yararlanmak için suyunun atılmaması gerekir. Yoğurdun tüm vitamin ve mineralleri bu suda bulunmaktadır. Ayrıca bu su yemeklere ekşi bir tat kazandırmak istenildiğinde de kullanılabilir. Pratika hayat. Oh ne rahat.
1: Radyo Mer.

0: Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Temmuz ayı olan toplantısı 1. birleşimi Başkan Vahap Seçer Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayı çok amaçlı salonda gerçekleştirilen meclis toplantısında birimlerden gelen 51, komisyonlara havale edilen 22 ve gündem dışı 1 olmak üzere toplam 74 madde görüşüldü. Meclis toplantısında Silifke Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyon hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Seçer, Türkiye'de yasalar karşısında herkesin eşit olduğu vurgusunu yaparken masumiyet karinesi kavramına da dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.
1: Hukukta tutuklama da bir karardır ama istisnai bir karardır. Topluma hizmet etmek için o toplumun iradesi tarafından yönetime getirilen insanlar, haklarında bir iddia varsa, bir suç isnat ediliyorsa, soruşturma süreci boyunca, hatta kovuşturma süreci boyunca beldelerine, şehirlerine hizmet etmelerinin engellenmemesi gerekiyor.
0: DEM Partili Meclis Üyesi Feride Aslan Bilgiç ile AK Partili Meclis Üyesi Muhammed Emin Tunçaz arasında gerçekleşen Akdeniz Belediyesi'ne uygulanan kayım kararı ile ilgili tartışmaya değinen Başkan Seçer, bu sorunun en kısa yoldan çözümünün Akdeniz Belediyesi'nin seçilmiş eş başkanı Hoşyar Sarıyıldız'ı görevini iade etmek olduğunu söyledi.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin de Şişli, Esenyurt, Tunceli Ovacık gibi kayım atanmış belediyeler var. Yine DEM Parti'nin kayyum atanmış, toplam sizin de 10, 3'te CHP 13 kayyum belediye başkanı var. Görevlerine dönerlerse millet iradesinin yansıması tekrar gerçekleşmiş olur.
0: Tömük Arpaş Bahşiş Kanalizasyon Şebekesi Atık Su Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı Projesi'nin temel atma törenini gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Seçer, uzun bir süre boyunca projenin finansmanı üzerinde çalışma sürdürdüklerini vurguladı.
1: Finansman çalışmalarını yürüttük ve o projenin gerçekleşmesi için gerekli olan 22 milyon euro'nun da kredi anlaşmasını yaptık. İnşaatımız da başladı. Kanalizasyon çalışmalarını aralığın 27'sine kadar bitireceğiz. Tahrip edilen yolların asfaltlanması dahil. Yine atık su arıtma tesisi daha kompleks bir çalışma ve derin deniz deşarjı. Onu da 2028'in Haziran ayı, yani yaz sezonu açılmadan o bölgenin abone bağlantılarını da gerçekleştirerek vatandaşlarımızın hizmetine alacağız.
0: Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktardık.
2: Unutulmayanlar sona erdi. Pazar hariç her gün Radyo Mer'de aynı saatte 90'lara keyifli bir yolculuk için unutulmayanların bir sonraki programını kaçırmayın.
3: Reklam kazandırır.
4: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
5: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
6: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
7: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
8: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
9: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
8: Burada her şey istediğiniz gibi.
7: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.

0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
1: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
2: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
0: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
4: Müjde Mezitli, Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesi ile Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
10: Sektörünün güçlü kuruluşu, güçlü otomotiv, orijinal yedek parça. Aracınız Renault, Dacia ise orijinal ve muadil yedek parçaları bizde. 15 yıllık yetkili servis tecrübesiyle Renault, Dacia orijinal yedek parça güçlü otomotiv, Şoförler Cemiyeti civarı Şahin Halı Saha yanında. İletişim numaramız 0555 310 65 19. 555 310 65 19. Akdeniz, Mersin.
11: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
12: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476 7001. santairas.com Mersin.
10: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
13: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
14: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
15: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
16: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
14: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
17: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır.

0: akarken sen de rahat et diye Citroen Ticari Araç Ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Dilemer'den ne dilersen. Ne dilersen. Ne dilersen. Sevdiğin bir şarkıyı radyonda dinlemenin en kolay yolu. Radyon ayağına geldi. Dilemer'den ne dilersen. Hafta içi her gün Radyo Mer'de. Radyo Mer'de.
3: Siz de 0538 273 6666 numaralı WhatsApp hattımıza şarkı isteklerinizi ses kaydı

Dünyaya geldik, karşımıza bir kız çıktı. Bu defa karşılıksız sevgiyi de o bekledi. Sevgisiz olarak bir kızın elinden tutmanın imkanı var mı delikanlılar?

0: Reklam tanıtır.
1: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
2: Ayağınızdaki sağlık, ayağınızdaki estetik. Arkadaş Kundura.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
4: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
6: Buse.com'dan dev kampanya.
7: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
6: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
7: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
8: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
7: Burada her şey istediğiniz gibi.
6: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
7: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
8: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
9: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
10: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
11: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
11: 0533 974 45 90.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
11: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
12: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesi

0: ile Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. Şubesi ile Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
2: Şıklığın ve zarafetin adresi Rodin Mağazaları yeni şubesiyle Tece'de açılıyor.
3: Açılışa özel birinci gün ilk 250 kişiye 500 TL, ikinci gün ilk 150 kişiye 500 TL, üçüncü gün ilk 100 kişiye 500 TL. Toplam 250 bin lira hediye çeki. Çekilişsiz, kurasız Rodin Mağazalarında.
2: Bizi Rodin Mağazaları Instagram sayfamızdan takip edebilirsiniz. Bekleyin, çok yakında Tece'deyiz.

0: çok fiyatlar. Aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190, yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
3: Sen nerede? Mer orada. www.radyomer.com.

en iyi şarkıları dinlemeye devam et. Radyo Mer 100.4. Müzikte kalite, müzikte kalite. 100.4'teyiz, Radyo Mer'deyiz. Radyo Mer'deyiz.

0: Reklam kazandırır.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi, beyaz eşya nokta com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.
4: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
5: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
7: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
8: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
9: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmet

0: 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
1: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
2: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
3: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
2: Sektörünün güçlü kuruluşu, güçlü otomotiv orijinal yedek parça. Aracınız Renault, Dacia ise orijinal ve muadil yedek parçaları bizde. 15 yıllık yetkili servis tecrübesiyle Renault, Dacia orijinal yedek parça güçlü otomotiv, şoförler cemiyeti civarı Şahin Halı Saha yanında. İletişim numaramız 0555 310 65 19 555 310 65 19 Akdeniz, Mersin.
4: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476 7001. santairas.com Mersin.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM yapı market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
10: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
0: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
12: Radyo Mer 100.4.

anlaşılırmış verilir. Nasılsa gittiği de, herkes ne derse desin, benim gönlüm çaresiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen 10. yılında 15 Temmuz İrade Bizim Zafer Bizim programına katıldı. Burada konuşan Erdoğan, yurt dışındaki firari örgüt militanlarının Türkiye'ye iadesi için yoğun çaba harcadıklarını belirtti. Mecliste 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında video haritalama gösterisi gerçekleştirildi. Meclis duvarına Türk bayrağıyla 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları yansıtıldı. Etkinlikte 15 Temmuz gecesi milletin ortaya koyduğu mücadele ve milli iradenin zaferi anlatıldı. Akut'un kurucusu Nasuh Mahruki hakkında sanal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda aralarında şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 38 kişiden 25'i

0: adliyeye getirildi. Aralarında şarkıcı Haluk Levent'in de bulunduğu 14 şüpheli tutuklandı. 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mersin'de darbe girişiminin 10. yıl dönümünde anma yürüyüşü düzenlenerek demokrasi nöbeti tutuldu. Millet Bahçesi önünde oluşturulan kortej Mehteran takımı eşliğinde Silifke Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Vatandaşlar yürüyüşte "İrade bizim, zafer bizim" yazılı pankart taşıdı. Mersin'deki MUT Organize Sanayi Bölgesi altyapı ihalesine çıkıyor. Yol, içme suyu, atık su, yağmur suyu ve telekom hatlarını kapsayan altyapı projesinin ihalesi 6 Ağustos 2026 günü saat 13'te MUT Kaymakamlığı'nda yapılacak. Eğitimsen Mersin Şubesi kamu emekçilerinin derinleşen ekonomik sorunlarına dikkat çekerek Temmuz 2026'dan itibaren maaşlara net %35 oranında ek zam yapılmasını istedi. Yazılı açıklamada "eğitim ve bilim emekçileri sadaka değil, emeğinin karşılığını istiyor" denilerek tüm kamu emekçilerine ortak mücadele çağrısı yapıldı. Devlet Su İşleri ekipleri yaz döneminde Mersin genelinde dere yataklarıyla menfezlerde temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ani yağışların yol açabileceği sel ve taşkınlara karşı önlem alan ekipler riskli bölgelerde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Mersin'de etkisini artıran aşırı sıcaklar kentte ulaşım alışkanlıklarını da etkiledi. Eskiden yürünerek gidilen yakın mesafeler için artık taksi tercih edilirken taksiciler özellikle günün en sıcak saatlerinde kısa mesafeli yolculuk taleplerinde belirgin bir artış yaşandığını ifade ediyor. Mersin'de Kız Kalesi sahilinde girdiği denizden geri dönmediği ihbar edilen şahıs polis ekipleri tarafından 3 gün sonra karada sağ olarak bulundu. ŞC'nin o gün denize girdiği ancak çıktıktan sonra konakladığı adrese gitmediği, sağlık sorunları olduğu ve başka bir yere gittiğini söylediği öğrenildi. Mersin'in Bozyazı ilçesinde karşı şeride geçerek devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü hastaneye kaldırıldı. 2026-2027 sezonu nesine 3. lig fikstürü belli oldu. Sezonun ilk haftasında Silifke Belediyespor Bitlis 1916 Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Yeni Mersin İdman Yurdu ise Mazıdağ Fosfat Spor'la karşı karşıya gelecek. Mersin Süper Amatör Ligi'nde mücadele edecek olan Anamur Belediyespor'da teknik direktörlük görevine Onur Çalıkuşu getirildi. Mersin ekibi önümüzdeki günlerde futbolcu transferlerini de duyuracak. Geçen sezon Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde play-off'a yükselen Mersin Gençler Birliği kadın basketbol takımı katılım ücretini yatırmaması nedeniyle 2026-2027 sezonunda ligde mücadele edemeyecek. Yeni sezonda Mersin'i Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde Seçil Kavuçuk Mersin temsil edecek. Milletler Ligi'nde çeyrek final heyecanı filenin sultanlarının Kanada karşılaşmasıyla devam edecek. Çeyrek final müsabakası 23 Temmuz Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 11'de başlayacak. 2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere ile Arjantin karşı karşıya geldi. Arjantin İngiltere'yi 2-1 mağlup etti. Arjantin 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde İspanya ile karşı karşıya gelecek. Dünya Kupası finali 19 Temmuz Pazar günü Türkiye saatiyle 22'de oynanacak.
1: Haberler.
2: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtır.
3: Ayağınızdaki sağlık, ayağınızdaki estetik. Arkadaş kundura.
4: Buse.com'dan dev kampanya.
5: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
4: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
5: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
7: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk,

0: yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
0: Yok kelimesi omega yapıda yok.
2: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
3: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
2: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Cumartesi pazar açık olan
0: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
4: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
5: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
6: Şıklığın ve zarafetin adresi Rodin Mağazaları yeni şubesiyle Tece'de açılıyor.
7: Açılışa özel birinci gün ilk 250 kişiye 500 TL, ikinci gün ilk 150 kişiye 500 TL, üçüncü gün ilk 100 kişiye 500 TL. Toplam 250 bin lira hediye çeki. Çekilişsiz, kurasız Rodin Mağazalarında.
6: Bizi Rodin Mağazaları Instagram sayfamızdan takip edebilirsiniz. Bekleyin, çok yakında Tece'deyiz.
8: Japon ve Kore aracınız mı var? Telefonumuzu kaydediniz. Soner Oto Yedek Parça 0538 583 2778. Kia, Toyota, Honda, Nissan, Suzuki, Mitsubishi, Hyundai, Mazda, Japon ve Kore araçlarınızın yedek parçaları bizden sorulur.
9: 15 yıllık tecrübesiyle Soner Oto Yedek Parça. Şoförler Cemiyeti civarı Şahin Halı Saha yanında. 0538 583 2778 Akdeniz Mersin.
10: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
11: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.

0: Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Dilemer'den ne dilersen. Ne dilersen. Ne dilersen. Sevdiğin bir şarkıyı radyonda dinlemenin en kolay yolu. Radyon ayağına geldi. Dilemer'den ne dilersen. Hafta içi her gün Radyo Mer'de. Radyo Mer'de.
2: Siz de 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza şarkı isteklerinizi ses kaydı olarak bize gönderin. Biz dileğinizi Radyo Mer'de yayınlayalım. Dileyin Mer'den ne dilerseniz.

Şahidim, sevda dilinde değil. Sen yoksan biterim, kaybolur yiterim, yokluk ölüm.

0: reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
2: Türkiye Vestel'leniyor.
3: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
4: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
7: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
8: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
7: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
9: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü Budama Makas.

0: kasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: Sayın müşterilerimiz, İş yerlerinize market rafı, züccaciye reyonu, konfeksiyon reyonu, depo rafı, orta sepetler, askı telleri almak istediğinizde istediğiniz gibi bulamadınız mı? Bizi arayın. Mersin Raf 336-9790, 336-9790. Profesyonel ekibimizle siz hayal ediyorsunuz. Biz projelendirip, tasarlayıp iş yerinize uygun montajlıyoruz. Üstelik ikinci el ürünlerinizi alıyor ve satıyoruz. Mersin Raf Hastane Caddesi üzeri Ferhat Patiseri arkası 554-345-1310 554-345-1310 Akdeniz Mersin.
8: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
9: Sektörünün güçlü kuruluşu, güçlü otomotiv orijinal yedek parça. Aracınız Renault, Dacia ise orijinal ve muadil yedek parçaları bizde. 15 yıllık yetkili servis tecrübesiyle Renault, Dacia orijinal yedek parça güçlü otomotiv, şoförler cemiyeti civarı Şahin Halı Saha yanında. İletişim numaramız 0555 310 6519 555 310 6519 Akdeniz Mersin.
10: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
11: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için elit şalgam için.
12: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
13: SML Restorant ve Catering.
14: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
13: 0533 974 4590.
14: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
13: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
15: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam tanıtır.
1: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
4: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505-990-66-25.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
1: Sayın müşterilerimiz, iş yerlerinize market rafı, züccaciye reyonu, konfeksiyon reyonu, depo rafı, orta sepetler, askı telleri almak istediğinizde istediğiniz gibi bulamadınız mı? Bizi arayın. Mersin Raf 336 97 90 336 97 90. Profesyonel ekibimizle siz hayal ediyorsunuz. Biz projelendirip, tasarlayıp iş yerinize uygun montajlıyoruz. Üstelik ikinci el ürünlerinizi alıyor ve satıyoruz. Mersin Raf Hastane Caddesi üzeri Ferhat Patiseri arkası 554 345 13 10 554 345 13 10 Akdeniz Mersin.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
3: Ehliyet almak istiyorum. Ama ya sınavda başarısız olursam?
4: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
5: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
6: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
12: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.
13: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır.

0: Radyo Mer Instagram, Radyo Mer Facebook, Radyo Mer Twitter. Radyon daima seninle.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam kazandırır.
1: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem indirimli hem de hediyeli Samsung beyaz eşya ve elektronik ürünlerde evinizi yeniletecek kampanyalar Samsung yetkili satıcısı mavi beyaz eşyada.

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Ayağınızdaki sağlık, ayağınızdaki estetik. Arkadaş Kundura.
2: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeci.

0: İnde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02. 0542 144 46 02.
1: Japon ve Kore aracınız mı var? Telefonumuzu kaydediniz. Soner Oto Yedek Parça 0538 583 27 78. Kia, Toyota, Honda, Nissan, Suzuki, Mitsubishi, Hyundai, Mazda, Japon ve Kore araçlarınızın yedek parçaları bizden sorulur.
2: 15 yıllık tecrübesiyle Soner Oto Yedek Parça, Şoförler Cemiyeti civarı Şahin Halı Saha yanında. 0538 583 27 78 Akdeniz Mersin.
3: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
4: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476 7001. santairas.com Mersin.
5: Şıklığın ve zarafetin adresi Rodin Mağazaları. Yeni şubesiyle Tece'de açılıyor.
6: Açılışa özel birinci gün ilk 250 kişiye 500 TL, ikinci gün ilk 150 kişiye 500 TL, üçüncü gün ilk 100 kişiye 500 TL. Toplam 250 bin lira hediye çeki. Çekilişsiz, kurasız Rodin Mağazalarında.
5: Bizi Rodin Mağazaları Instagram sayfamızdan takip edebilirsiniz. Bekleyin, çok yakında Tece'deyiz.
7: SML Restoran ve Catering.
8: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
7: 0533 974 45 90.
8: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
9: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 40 44.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
11: Dilemer'den ne dilersen. Ne dilersen. Ne dilersen. Sevdiğin bir şarkıyı radyonda dinlemenin en kolay yolu. Radyon ayağına geldi. Dilemer'den ne dilersen. Hafta içi her gün Radyo Mer'de. Radyo Mer'de.
9: Siz de 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza şarkı isteklerinizi ses kaydı olarak bize gönderin. Biz dileğinizi Radyo Mer'de yayınlayalım. Dileyin Mer'den ne dilerseniz.
12: Pratika hayat. Oh ne rahat. Yoğurttan daha fazla yararlanmak için suyunun atılmaması gerekir. Yoğurdun tüm vitamin ve mineralleri bu suda bulunmaktadır. Ayrıca bu su yemeklere ekşi bir tat kazandırmak istenildiğinde de kullanılabilir. Pratika hayat. Oh ne rahat.
13: En iyi şarkıları dinlemeye devam et. Radyo Mer 100.4.

0: Haberler.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen 10. yılında 15 Temmuz İrade Bizim Zafer Bizim programına katıldı. Burada konuşan Erdoğan, yurt dışındaki firari örgüt militanlarının Türkiye'ye iadesi için yoğun çaba harcadıklarını belirtti. Mecliste 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında video haritalama gösterisi gerçekleştirildi. Meclis duvarına Türk bayrağı ile 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları yansıtıldı. Etkinlikte 15 Temmuz gecesi milletin ortaya koyduğu mücadele ve milli iradenin zaferi anlatıldı. Akut'un kurucusu Nasuh Mahruki hakkında sanal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda aralarında şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 38 kişiden 25'i adliyeye getirildi. Aralarında şarkıcı Haluk Levent'in de bulunduğu 14 şüpheli tutuklandı. 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mersin'de darbe girişiminin 10. yıl dönümünde anma yürüyüşü düzenlenerek demokrasi nöbeti tutuldu. Millet Bahçesi önünde oluşturulan kortej Mehteran takımı eşliğinde Silifke Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Vatandaşlar yürüyüşte "İrade bizim, zafer bizim" yazılı pankart taşıdı. Mersin'deki MUT Organize Sanayi Bölgesi altyapı ihalesine çıkıyor. Yol, içme suyu, atık su, yağmur suyu ve telekom hatlarını kapsayan altyapı projesinin ihalesi 6 Ağustos 2026 günü saat 13'te MUT Kaymakamlığı'nda yapılacak. Eğitimsen Mersin Şubesi kamu emekçilerinin derinleşen ekonomik sorunlarına dikkat çekerek Temmuz 2026'dan itibaren maaşlara net %35 oranında ek zam yapılmasını istedi. Yazılı açıklamada eğitim ve bilim emekçileri sadaka değil emeğinin karşılığını istiyor denilerek tüm kamu emekçilerine ortak mücadele çağrısı yapıldı. Devlet Su İşleri ekipleri yaz döneminde Mersin genelinde dere yataklarıyla menfezlerde temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ani yağışların yol açabileceği sel ve taşkınlara karşı önlem alan ekipler riskli bölgelerde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Mersin'de etkisini artıran aşırı sıcaklar kentte ulaşım alışkanlıklarını da etkiledi. Eskiden yürünerek gidilen yakın mesafeler için artık taksi tercih edilirken taksiciler özellikle günün en sıcak saatlerinde kısa mesafeli yolculuk taleplerinde belirgin bir artış yaşandığını ifade ediyor. Mersin'de Kız Kalesi sahilinde girdiği denizden geri dönmediği ihbar edilen şahıs polis ekipleri tarafından 3 gün sonra karada sağ olarak bulundu. ŞC'nin o gün denize girdiği ancak çıktıktan sonra konakladığı adrese gitmediği

0: sağlık sorunları olduğu ve başka bir yere gittiğini söylediği öğrenildi. Mersin'in Bozyazı ilçesinde karşı şeride geçerek devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü hastaneye kaldırıldı. 2026-2027 sezonu nesline 3. lig fikstürü belli oldu. Sezonun ilk haftasında Silifke Belediyespor Bitlis 1916 futbol kulübünü ağırlayacak. Yeni Mersin İdman Yurdu ise Mazıdağ Fosfat Spor'la karşı karşıya gelecek. Mersin Süper Amatör Ligi'nde mücadele edecek olan Anamur Belediyespor'da teknik direktörlük görevine Onur Çalıkuşu getirildi. Mersin ekibi önümüzdeki günlerde futbolcu transferlerini de duyuracak. Geçen sezon Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde play-off'a yükselen Mersin Gençler Birliği kadın basketbol takımı katılım ücretini yatırmaması nedeniyle 2026-2027 sezonunda ligde mücadele edemeyecek. Yeni sezonda Mersin'i Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde Seçil Kavuçuk Mersin temsil edecek. Milletler Ligi'nde çeyrek final heyecanı filenin sultanlarının Kanada karşılaşmasıyla devam edecek. Çeyrek final müsabakası 23 Temmuz Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 11'de başlayacak. 2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere ile Arjantin karşı karşıya geldi. Arjantin İngiltere'yi 2-1 mağlup etti. Arjantin 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde İspanya ile karşı karşıya gelecek. Dünya Kupası finali 19 Temmuz Pazar günü Türkiye saatiyle 22'de oynanacak.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi sürdürülebilir belediyecilik anlayışı doğrultusunda ekonomik ömrünü tamamlamış taşıt ve iş makinelerini yenileyerek kiralama yerine öz taşıt filosunu genişletiyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi 67, Meski Genel Müdürlüğü de 35 adet aracı bünyesine kazandırdı. Devlet Malzeme Ofisi'nden tedarik edilen araçlar ile kiralama giderleri düşürülürken hizmetler de çevre dostu araçlar ile sunuluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi kurs merkezleri LGS sınavı sonuçlarında önemli başarılara imza attı. Büyükşehir'in 10 ilçede faaliyet gösteren 21 kurs merkezinde eğitim gören öğrencilerden 38'i %1'lik, 246'sı ise %10'luk başarı diliminde yer aldı. Aydıncık, Bozyazı ve Tarsus ilçe birincileri de Büyükşehir Belediyesi kurs merkezlerinden çıktı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu taşımada daha adil ve yolculuk mesafesine dayalı ücretlendirme anlayışıyla hayata geçirilen Gittiğin Yere Kadar Öde uygulamasının kapsamı genişletildi. Daha önce 170 numaralı hatta pilot olarak uygulanan sistem 141, 156 ve 177 numaralı hatlarda da hizmete sunuldu. Uygulama sayesinde uzun mesafeli hatları kullanan vatandaşlar hattın tamamı yerine sadece girecekleri yere kadar ücret ödeyecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi 18-29 yaş arası gençleri ücretsiz olarak vereceği komut mühendisliğine giriş programına bekliyor. Yazılım ve tasarım için etkili prompt yazmayı ve yapay zeka araçlarını üretim süreçlerinde kullanmayı öğreten program 21 Temmuz 7 Ağustos tarihleri arasında online olarak gerçekleşecek. 19 Temmuz tarihine kadar yapılabilecek başvuru için ayrıntılı bilgi Alü 85 teksinde. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. yılı resim yarışması için başvuruları almaya başladı. Türkiye'nin görsel sanatlar dünyasına ve ülkemizin kültür sanat birikimine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen ve bu sene dördüncüsü yapılacak olan yarışmaya 13 Eylül tarihine kadar başvurulabiliyor. Başvuru şartları ve detaylı bilgiler Büyükşehir web sayfasında yer alıyor. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
3: Reklam tanıtır.
4: Ayağınızdaki sağlık, ayağınızdaki estetik. Arkadaş Kundura.
5: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
6: Busem.com'dan dev kampanya.
7: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık, 3

0: Şu bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza başlık sadece 19.990 lira.
0: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
0: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
1: Busem Home'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
0: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
0: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
5: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için elit şalgam için.

0: Sektörünün güçlü kuruluşu, güçlü otomotiv orijinal yedek parça. Aracınız Renault, Dacia ise orijinal ve muadil yedek parçaları bizde. 15 yıllık yetkili servis tecrübesiyle Renault, Dacia orijinal yedek parça güçlü otomotiv, şoförler cemiyeti civarı Şahin Halı Saha yanında. İletişim numaramız 0555-310-6519, 555-310-6519, Akdeniz, Mersin.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501-686-4044.
3: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A. Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0-324-357-30-30. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
0: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
4: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
0: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Dilemer'den ne dilersen, ne dilersen, ne dilersen. Sevdiğin bir şarkıyı radyonda dinlemenin en kolay yolu. Radyon ayağına geldi. Dilemer'den ne dilersen. Hafta içi her gün Radyo Mer'de, Radyo Mer'de.
1: Siz de 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza şarkı isteklerinizi ses kaydı olarak bize gönderin. Biz dileğinizi Radyo Mer'de yayınlayalım. Dileyin Mer'den ne dilerseniz.
2: 100.4 Radyo.

Elimi kalbine koydum, baktın bana yok oldum. Gidiyorsun, öptün ve...

0: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
1: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.

0: Merkezinde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı operatör doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
1: Yok kelimesi omega yapıda yok.
2: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
3: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
2: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Cumartesi pazar açık olan
1: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
4: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
5: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
6: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: Sayın müşterilerimiz, iş yerlerinize market rafı, züccaciye reyonu, konfeksiyon reyonu, depo rafı, orta sepetler, askı telleri almak istediğinizde istediğiniz gibi bulamadınız mı? Bizi arayın. Mersin Raf 336 97 90 336 97 90. Profesyonel ekibimizle siz hayal ediyorsunuz. Biz projelendirip, tasarlayıp iş yerinize uygun montajlıyoruz. Üstelik ikinci el ürünlerinizi alıyor ve satıyoruz. Mersin Raf Hastane Caddesi üzeri Ferhat Patiseri arkası 554-345-1310 554-345-1310 Akdeniz Mersin.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü telefon 0506-035-3433.
8: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
9: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
11: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
12: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
13: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
14: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarında.

0: harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

En iyi şarkıları dinlemeye devam et. Radyo Mer 100.4. Müzikte kalite.

0: Reklam tanıtır.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi, beyaz eşya .com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.
4: Ayağınızdaki sağlık, ayağınızdaki estetik. Arkadaş kundura.
5: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
6: Buse.com'dan dev kampanya.
7: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
6: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
7: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
8: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
7: Burada her şey istediğiniz gibi.
6: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
7: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
8: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
9: Su hayattır. Su Hastanesi.
10: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
9: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
7: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-3956. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
11: SML Restoran ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
11: 0533 974 4590.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
11: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
12: Şıklığın ve zarafetin adresi Rodin Mağazaları yeni şubesiyle Tece'de açılıyor.
13: Açılışa özel birinci gün ilk 250 kişiye 500 TL, ikinci gün ilk 150 kişiye 500 TL, üçüncü gün ilk 100 kişiye 500 TL. Toplam 250 bin lira hediye çeki. Çekilişsiz, kurasız Rodin mağazalarında.
12: Bizi Rodin mağazaları Instagram sayfamızdan takip edebilirsiniz. Bekleyin, çok yakında TC'deyiz.
14: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
0: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras Restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001. santairas.com Mersin.
15: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
16: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
17: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Radyo Mer Instagram, Radyo Mer Facebook, Radyo Mer Twitter. Radyon daima seninle.
18: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakıma kaldırılan Deniz Gülşen için 3 ünite 0 RH pozitif beyaz kan ihtiyacı vardır. Kan vermek isteyenlerin Hilton'un yanındaki Kızılay Kan Merkezi'ne hasta adı, soyadı ve hastaneyi bildirmeleri yeterlidir. Kan vermeden önce lütfen aileyle irtibata geçiniz. 0505 109 77 94

0: Reklam kazandırır.
1: Ayağınızdaki sağlık, ayağınızdaki estetik. Arkadaş kundura.
2: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
5: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
3: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
6: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
3: Sektörünün güçlü kuruluşu, güçlü otomotiv orijinal yedek parça. Aracınız Renault, Dacia ise orijinal ve muadil yedek parçaları bizde. 15 yıllık yetkili servis tecrübesiyle Renault, Dacia orijinal yedek parça güçlü otomotiv, şoförler cemiyeti civarı Şahin Halı Saha yanında. İletişim numaramız 0555 310 6519 555 310 6519 Akdeniz Mersin.
7: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.

0: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
2: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
3: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
4: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
0: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
5: Japon ve Kore aracınız mı var? Telefonumuzu kaydediniz. Soner Oto Yedek Parça 0538 583 2778. Kia, Toyota, Honda, Nissan, Suzuki, Mitsubishi, Hyundai, Mazda, Japon ve Kore araçlarınızın yedek parçaları bizden sorulur.
6: 15 yıllık tecrübesiyle Soner Oto Yedek Parça. Şoförler Cemiyeti civarı Şahin Halı Saha yanında. 0538 583 2778. Akdeniz Mersin.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Radyo Mer.
9: Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakıma kaldırılan Deniz Gülşen için 3 ünite 0 RH pozitif beyaz kan ihtiyacı vardır. Kan vermek isteyenlerin Hilton'un yanındaki Kızılay Kan Merkezi'ne hasta adı, soyadı ve hastaneyi bildirmeleri yeterlidir. Kan vermeden önce lütfen aileyle irtibata geçiniz. 0505 109 7794.

Ben konuşunca da 100 milyon. Kapıda duruyor cam filmli rencim. Yanılmadım sanki ben müneccim. Millet bizi yanlış anladı, çünkü var altımda 50 tane gencim. Sabah uyumaca, geceleri esmece. Gurme gibi en güzelini seçmece. Diyor bana artık yavaş be kardeşim. Bu ne be kardeşim, her gece her gece. Of her gece her gece. Bu ne be kardeşim, her gece her gece. Of her gece her gece. Bu ne be kardeşim, her gece her gece.

Tilla sabah uyumaca, geceleri esmece, gurme gibi en güzelini seçmece. Diyor bana artık yavaş be kardeşim, bu ne be kardeşim her gece her gece. Of her gece her gece, bu ne be kardeşim her gece her gece. Of her gece her gece, bu ne be kardeşim her gece her gece.

0: Haberler.
1: Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan haftalık bilgilendirme açıklamasında Avrupa Parlamentosu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef alan iddialarına cevap geldi. Bu mesnetsiz, akıl dışı ve alçakça iddiaları ve alınan kararı şiddetle reddediyoruz denildi. S-400'lere ilişkin son durumunda yer aldığı açıklamada somut gelişmeler olduğunda kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, adli yargı değerlendirme toplantısında açıklamalarda bulundu. Gürlek, ahbap soruşturması aydınlatılacak, hiçbir yapı devletin denetiminde muaf değil dedi. Gabar 15 Temmuz'da anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda çalışan 15 Temmuz gazileri bölgeyi ziyaret etti. Gabar'daki üretim süreçlerini yerinde görme imkanı bulan gazilere faaliyetler hakkında bilgi verildi. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında şarkıcı Sıla Gençoğlu, İlyas Yalçıntaş ve yapımcı Fatih Aksoy'un da aralarında olduğu 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Sanatçı Levent Üzümcü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gözaltına alındığını duyurdu. Üzümcü'nün yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtildi. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan, aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 25 şüpheliden 14'ü tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılığın sevk yazısında 2023 depremlerinin ardından toplanan bağışların kullanımına ilişkin MASAK tespitlerine yer verildi. Anayasa Mahkemesi, noterlerin tatil gün ve saatlerinde çalışmasının yönetmelikle düzenleneceğine ilişkin yasal düzenlemeyi anayasaya aykırı bularak iptal etti. İptal hükmü 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Ticaret Bakanlığı, Türkiye genelindeki 19 serbest bölgenin 2026 yılının ilk yarısında ihracatta tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını açıkladı. Ocak-Haziran döneminde serbest bölgelerden gerçekleştirilen ihracat geçen yılın aynı dönemine göre %6,2 artarak 6,6 milyar dolara yükseldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Ukrayna temasları başladı. Kiev'de Ukrayna Dışişleri Bakanı ile düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fidan, Rusya-Ukrayna savaşının yayılma riskinin sürdüğünü belirtti ve savaşın Karadeniz'e taşınmasını istemiyoruz dedi. ABD'nin İran limanlarına yönelik deniz ablukasını yeniden devreye almasının ardından Hürmüz Boğazı ve çevresinde tansiyon yükseldi. ABD ordusu, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemileri hedef alma kabiliyetini engellemek için yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu. İran'ın yanıtı, Körfez ülkelerindeki ABD askerlerine ve uçaklarına ev sahipliği yapan üslere yönelik saldırılarla oldu. Bazı üslerin İHA ve füze saldırılarında ciddi hasar gördüğü öne sürüldü. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde Mersin'de anma yürüyüşü düzenlendi. Ardından Cumhuriyet Meydanı'nda demokrasi nöbeti tutuldu. Yürüyüş Millet Bahçesi önünden başladı. Mehteran takımı eşliğinde Silifke Caddesi üzerinden Cumhuriyet Meydanı'na yürüyen vatandaşlar Türk bayrakları taşıdı. İrade bizim, zafer bizim yazılı pankart açtı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Müftü Deresi Yaşam Vadisi projesinin ilk etabında çalışmalar başladı. Toplam 1.539.000 metrekarelik projenin ilk etabında bisiklet ve koşu yolları, çocuk oyun alanları, köprüler, yeşil alanlar ve ekolojik su yönetim sistemi hayata geçirilecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi leklek fasulyesinin üretimini artırmak amacıyla bu yılda üreticilere tohum desteği sağladı. Bu yıl 15 üreticiye leklek fasulyesi tohumu dağıtılırken 2025 ve 2026 yıllarında toplam 30 üreticiye 300 kilogram tohum desteği sağlandığı bildirildi. Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir zincir market şubesinde denetim yapıldı. Denetimde tüketim tarihi geçmiş 135 gıda ürünü bulundu. İşletmeye 3.705 lira ceza kesildi. Çukurova Basketbol Kulübü ÇBK Mersin 6 oyuncuyla yollarını ayırdığını duyurdu. Yeni sezon öncesi kadro yapılanmasına devam eden ÇBK Mersin'in ayrılıkların sonrasında yeni transferlerini açıklamaya devam etmesi

0: bekleniyor.
1: Haberler.
2: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtır.
3: Ayağınızdaki sağlık, ayağınızdaki estetik. Arkadaş kundura.
4: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
5: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
6: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
7: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
6: Burada her şey istediğiniz gibi.
5: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
6: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
7: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: Şıklığın ve zarafetin adresi Rodin Mağazaları. Yeni şubesiyle Tece'de açılıyor.
4: Açılışa özel birinci gün ilk 250 kişiye 500 TL, ikinci gün ilk 150 kişiye 500 TL, üçüncü gün ilk 100 kişiye 500 TL. Toplam 250 bin lira hediye çeki. Çekilişsiz, kurasız Rodin Mağazalarında.
3: Bizi Rodin Mağazaları Instagram sayfamızdan takip edebilirsiniz. Bekleyin, çok yakında Tece'deyiz.

0: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
1: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A. Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.

0: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001. santairas.com Mersin.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
3: Dilemer'den ne dilersen, ne dilersen, ne dilersen. Sevdiğin bir şarkıyı radyonda dinlemenin en kolay yolu. Radyon ayağına geldi. Dilemer'den ne dilersen. Hafta içi her gün Radyo Mer'de, Radyo Mer'de.
2: Siz de 0538 273 6666 numaralı WhatsApp hattımıza şarkı isteklerinizi ses kaydı olarak bize gönderin. Biz dileğinizi Radyo Mer'de yayınlayalım. Dileyin Mer'den ne dilerseniz.
4: Sen nerede? Mer orada. www.radyomer.com.

0: 100.4'teyiz, Radyo Mer'deyiz.
1: Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakıma kaldırılan Deniz Gülşen için 3 ünite 0 RH pozitif beyaz kan ihtiyacı vardır. Kan vermek isteyenlerin Hilton'un yanındaki Kızılay Kan Merkezi'ne hasta adı, soyadı ve hastaneyi bildirmeleri yeterlidir. Kan vermeden önce lütfen aileyle irtibata geçiniz. 0505 109 77 94.

çoktan döndü balarda. Ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum. Bir gün gelecek mi bence, biliyor muyum?

0: reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
2: Türkiye Vestel'leniyor.
3: Busem.com'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
7: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
8: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
7: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
9: Cumartesi pazar açık olan
6: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
9: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.

0: İkizinde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı operatör doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.

0: Buralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
1: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
2: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
9: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
2: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
10: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
11: Radyo Mer 100.4.

0: 24 saat güzel müzik, iyi müzik radyonda. Radyo Mer 100.4.
1: Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakıma kaldırılan Deniz Gülşen için 3 ünite 0 RH pozitif beyaz kan ihtiyacı vardır. Kan vermek isteyenlerin Hilton'un yanındaki Kızılay Kan Merkezi'ne hasta adı, soyadı ve hastaneyi bildirmeleri yeterlidir. Kan vermeden önce lütfen aileyle irtibata geçiniz. 0505 109 77 94.
2: Tövbe şaşır.

0: Her sokak başında suya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da alıştım.
1: Bu deli kız inatından bir gün bıkar mı? Karşısına yolda biri çıkar mı? Kader beni senden söyle söküp alır mı? Yoksa derin bir söz bulup seni

0: Reklam tanıtır.
1: Ayağınızdaki sağlık, ayağınızdaki estetik. Arkadaş Kundura.
2: Buse.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.

0: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Sektörünün güçlü kuruluşu, güçlü otomotiv orijinal yedek parça. Aracınız Renault, Dacia ise orijinal ve muadil yedek parçaları bizde. 15 yıllık yetkili servis tecrübesiyle Renault, Dacia orijinal yedek parça güçlü otomotiv, şoförler cemiyeti civarı Şahin Halı Saha yanında. İletişim numaramız 0555 310 65 19 555 310 65 19 Akdeniz, Mersin.
3: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
1: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
4: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
5: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
4: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Cumartesi pazar açık olan
1: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
6: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
7: Japon ve Kore aracınız mı var? Telefonumuzu kaydediniz. Soner Oto Yedek Parça 0538 583 2778. Kia, Toyota, Honda, Nissan, Suzuki, Mitsubishi, Hyundai, Mazda, Japon ve Kore araçlarınızın yedek parçaları bizden sorulur.
8: 15 yıllık tecrübesiyle Soner Oto Yedek Parça, Şoförler Cemiyeti civarı Şahin Halı Saha yanında 0538 583 2778 Akdeniz, Mersin.
1: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
8: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
1: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
9: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz, Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
10: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
11: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 16

0: 52.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Radyo Mer Instagram, Radyo Mer Facebook, Radyo Mer Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: En iyi şarkıları dinlemeye devam et. Radyo Mer 100.4.

0: Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakıma kaldırılan Deniz Gülşen için 3 ünite 0 RH pozitif beyaz kan ihtiyacı vardır. Kan vermek isteyenlerin Hilton'un yanındaki Kızılay Kan Merkezi'ne hasta adı, soyadı ve hastaneyi bildirmeleri yeterlidir. Kan vermeden önce lütfen aileyle irtibata geçiniz. 0505 109 77 90.
1: Radyo Mer 100.4.

0: Reklam kazandırır.
1: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

0: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.
4: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
10: Sayın müşterilerimiz, iş yerlerinize market rafı, züccaciye reyonu, konfeksiyon reyonu, depo rafı, orta sepetler, askı telleri almak istediğinizde istediğiniz gibi bulamadınız mı? Bizi arayın. Mersin Raf 336 97 90 336 97 90. Profesyonel ekibimizle siz hayal ediyorsunuz. Biz projelendirip, tasarlayıp iş yerinize uygun montajlıyoruz. Üstelik ikinci el ürünlerinizi alıyor ve satıyoruz. Mersin Raf Hastane Caddesi üzeri Ferhat Patiseri arkası 554-345-1310 554-345-1310 Akdeniz Mersin.
11: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol

0: alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen Ticari Araç Ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: yaşanla.
1: Ha, emri kral verir kimseye danışmaz. Düşmanlarım da kendilerince kurnaz. İstahıma sahip çıkamıyorum ama aslanı besleyen yemine karışmaz.

0: Haberler.
1: Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan haftalık bilgilendirme açıklamasında Avrupa Parlamentosu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef alan iddialarına cevap geldi. Bu mesnetsiz, akıl dışı ve alçakça iddiaları ve alınan kararı şiddetle reddediyoruz denildi. S-400'lere ilişkin son durumunda yer aldığı açıklamada somut gelişmeler olduğunda kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, adli yargı değerlendirme toplantısında açıklamalarda bulundu. Gürlek, ahbap soruşturması aydınlatılacak, hiçbir yapı devletin denetiminde muaf değil dedi. Gabar 15 Temmuz'da anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.

0: yaptı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda çalışan 15 Temmuz gazileri bölgeyi ziyaret etti. Gabar'daki üretim süreçlerini yerinde görme imkanı bulan gazilere faaliyetler hakkında bilgi verildi. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında şarkıcı Sıla Gençoğlu, İlyas Yalçıntaş ve yapımcı Fatih Aksoy'un da aralarında olduğu 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Sanatçı Levent Üzümcü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gözaltına alındığını duyurdu. Üzümcü'nün yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtildi. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan, aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 25 şüpheliden 14'ü tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılığın sevk yazısında 2023 depremlerinin ardından toplanan bağışların kullanımına ilişkin MASAK tespitlerine yer verildi. Anayasa Mahkemesi, noterlerin tatil gün ve saatlerinde çalışmasının yönetmelikle düzenleneceğine ilişkin yasal düzenlemeyi anayasaya aykırı bularak iptal etti. İptal hükmü 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Ticaret Bakanlığı, Türkiye genelindeki 19 serbest bölgenin 2026 yılının ilk yarısında ihracatta tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını açıkladı. Ocak-Haziran döneminde serbest bölgelerden gerçekleştirilen ihracat geçen yılın aynı dönemine göre %6,2 artarak 6,6 milyar dolara yükseldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Ukrayna temasları başladı. Kiev'de Ukrayna Dışişleri Bakanı ile düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fidan, Rusya-Ukrayna savaşının yayılma riskinin sürdüğünü belirtti ve savaşın Karadeniz'e taşınmasını istemiyoruz dedi. ABD'nin İran limanlarına yönelik deniz ablukasını yeniden devreye almasının ardından Hürmüz Boğazı ve çevresinde tansiyon yükseldi. ABD ordusu, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemileri hedef alma kabiliyetini engellemek için yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu. İran'ın yanıtı, Körfez ülkelerindeki ABD askerlerine ve uçaklarına ev sahipliği yapan üslere yönelik saldırılarla oldu. Bazı üslerin İHA ve füze saldırılarında ciddi hasar gördü. Öne sürüldü. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde Mersin'de anma yürüyüşü düzenlendi. Ardından Cumhuriyet Meydanı'nda demokrasi nöbeti tutuldu. Yürüyüş Millet Bahçesi önünden başladı. Mehteran takımı eşliğinde Silifke Caddesi üzerinden Cumhuriyet Meydanı'na yürüyen vatandaşlar Türk bayrakları taşıdı. İrade bizim, zafer bizim yazılı pankart açtı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Müftü Deresi Yaşam Vadisi projesinin ilk etabında çalışmalar başladı. Toplam 1 milyon 539 bin metrekarelik projenin ilk etabında bisiklet ve koşu yolları, çocuk oyun alanları, köprüler, yeşil alanlar ve ekolojik su yönetim sistemi hayata geçirilecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi leklek fasulyesinin üretimini artırmak amacıyla bu yılda üreticilere tohum desteği sağladı. Bu yıl 15 üreticiye leklek fasulyesi tohumu dağıtılırken 2025 ve 2026 yıllarında toplam 30 üreticiye 300 kilogram tohum desteği sağlandığı bildirildi. Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir zincir market şubesinde denetim yapıldı. Denetimde tüketim tarihi geçmiş 135 gıda ürünü bulundu. İşletmeye 3705 lira ceza kesildi. Çukurova Basketbol Kulübü ÇBK Mersin 6 oyuncuyla yollarını ayırdığını duyurdu. Yeni sezon öncesi kadro yapılanmasına devam eden ÇBK Mersin'in ayrılıkların sonrasında yeni transferlerini açıklamaya devam etmesi bekleniyor.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir belediyecilik anlayışı doğrultusunda ekonomik ömrünü tamamlamış taşıt ve iş makinelerini yenileyerek kiralama yerine öz taşıt filosunu genişletiyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi 67, MESKİ Genel Müdürlüğü de 35 adet aracı bünyesine kazandırdı. Devlet Malzeme Ofisi'nden tedarik edilen araçlar ile kiralama giderleri düşürülürken hizmetler de çevre dostu araçlar ile sunuluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi kurs merkezleri LGS sınavı sonuçlarında önemli başarılara imza attı. Büyükşehir'in 10 ilçede faaliyet gösteren 21 kurs merkezinde eğitim gören öğrencilerden 38'i %1'lik, 246'sı ise %10'luk başarı diliminde yer aldı. Aydıncık, Bozyazı ve Tarsus ilçe birincileri de Büyükşehir Belediyesi kurs merkezlerinden çıktı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu taşımada daha adil ve yolculuk mesafesine dayalı ücretlendirme anlayışıyla hayata geçirilen Gittiğin Yere Kadar Öde uygulamasının kapsamı genişletildi. Daha önce 170 numaralı hatta pilot olarak uygulanan sistem 141, 156 ve 177 numaralı hatlarda da hizmete sunuldu. Uygulama sayesinde uzun mesafeli hatları kullanan vatandaşlar hattın tamamı yerine sadece girecekleri yere kadar ücret ödeyecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi 18-29 yaş arası gençleri ücretsiz olarak vereceği komut mühendisliğine giriş programına bekliyor. Yazılım ve tasarım için etkili prompt yazmayı ve yapay zeka araçlarını üretim süreçlerinde kullanmayı öğreten program 21 Temmuz 7 Ağustos tarihleri arasında online olarak gerçekleşecek. 19 Temmuz tarihine kadar yapılabilecek başvuru için ayrıntılı bilgi ALÜ 85 tesisinde. Mersin Büyükşehir Belediyesi Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. yılı resim yarışması için başvuruları almaya başladı. Türkiye'nin görsel sanatlar dünyasına ve ülkemizin kültür sanat birikimine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen ve bu sene dördüncüsü yapılacak olan yarışmaya 13 Eylül tarihine kadar başvurulabiliyor. Başvuru şartları ve detaylı bilgiler Büyükşehir web sayfasında yer alıyor. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardım.
0: Reklam tanıtır.
1: Ayağınızdaki sağlık, ayağınızdaki estetik. Arkadaş kundura.
3: Buse Home'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
7: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
6: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
8: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
9: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit, iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
10: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri

0: Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
1: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
0: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
2: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
3: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001 22.000 kalite ve helal belgeli elit şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
4: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
0: Sektörünün güçlü kuruluşu, güçlü otomotiv orijinal yedek parça. Aracınız Renault, Dacia ise orijinal ve muadil yedek parçaları bizde. 15 yıllık yetkili servis tecrübesiyle Renault, Dacia orijinal yedek parça güçlü otomotiv, şoförler cemiyeti civarı Şahin Halı Saha yanında. İletişim numaramız 0555-310-6519, 555-310-6519, Akdeniz, Mersin.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
6: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
7: Dilemer'den ne dilersen, ne dilersen, ne dilersen. Sevdiğin bir şarkıyı radyonda dinlemenin en kolay yolu. Radyon ayağına geldi. Dilemer'den ne dilersen. Hafta içi her gün Radyo Mer'de, Radyo Mer'de.
6: Siz de 0538 273 6666 numaralı WhatsApp hattımıza şarkı isteklerinizi ses kaydı olarak bize gönderin. Biz dileğinizi Radyo Mer'de yayınlayalım. Dileyin Mer'den ne dilerseniz.
8: 100.4 Radyo.

0: Reklam kazandırır.
1: Ayağınızdaki sağlık, ayağınızdaki estetik. Arkadaş Kundura.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
7: Yok kelimesi omega yapıda yok.
8: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
9: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
8: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
10: Cumartesi pazar açık olan
7: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
10: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
11: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
12: Şıklığın ve zarafetin adresi Rodin mağazaları yeni şubesiyle Tece'de açılıyor.
13: Açılışa özel birinci gün ilk 250 kişiye 500 TL, ikinci gün ilk 150 kişiye 500 TL, üçüncü gün ilk 100 kişiye 500 TL. Toplam 250 bin lira hediye çeki. Çekilişsiz kurasız Rodin mağazalarında.
12: Bizi Rodin mağazaları Instagram sayfamızdan takip edebilirsiniz. Bekleyin, çok yakında Tece'deyiz.
13: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
14: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
15: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
16: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
14: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
17: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restoran.

0: 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iraz Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001. santairaz.com Mersin.
1: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0-324-357-3030. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: En iyi şarkıları dinlemeye devam et. Radyo Mer 100.4. Müzikte kalite. Müzik.

0: Reklam tanıtır.
1: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
2: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem

0: kurucusu Mavi Beyaz Eşya'da. Bir tıkla kapında.
1: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi Beyaz Eşya.com'da.
2: İster tıkla, ister uğra.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
5: Yok kelimesi omega yapıda yok.
6: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
7: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
6: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
8: Cumartesi pazar açık olan
5: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
8: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
9: Sayın müşterilerimiz, iş yerlerinize market rafı, züccaciye reyonu, konfeksiyon reyonu, depo rafı, orta sepetler, askı telleri almak istediğinizde istediğiniz gibi bulamadınız mı? Bizi arayın. Mersin Raf 336 97 90 336 97 90. Profesyonel ekibimizle siz hayal ediyorsunuz. Biz projelendirip, tasarlayıp iş yerinize uygun montajlıyoruz. Üstelik ikinci el ürünlerinizi alıyor ve satıyoruz. Mersin Raf Hastane Caddesi üzeri Ferhat Patiseri arkası 554-345-1310 554-345-1310 Akdeniz Mersin.
10: Japon ve Kore aracınız mı var? Telefonumuzu kaydediniz. Soner Oto Yedek Parça 0538-583-2778. Kia, Toyota, Honda, Nissan, Suzuki, Mitsubishi, Hyundai, Mazda, Japon ve Kore araçlarınızın yedek parçaları bizden sorulur.
11: 15 yıllık tecrübesiyle Soner Oto Yedek Parça, Şoförler Cemiyeti civarı, Şahin Halı Saha yanında. 0538-583-2778, Akdeniz Mersin.
12: Su hayattır. Su hastanesi.
11: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
12: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
13: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel

0: Sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Radyo Mer Instagram, Radyo Mer Facebook, Radyo Mer Twitter. Radyon daima seninle.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
4: Bazen 80'ler.
5: Yok sensiz olmaz, siz olmaz. Hayatın bir tadı kalmaz.
4: Çoğu zaman 90'lar.
6: Onun arabası var, güzel, güzel.
4: Bazen 2000'ler. Bir saat boyunca Radyo Mer'de keyifli bir yolculuğa hazır olun. Unutulmayanlar başlıyor.
7: Radyo Mer 100.4.

0: Unutulmayanlar. Unutulmayanlar.
1: Radyo Mer
2: 100.4.
3: Yarı ölü sayılım, hoş. Biraz da sarhoşum. İnan ki dahası var. Aşk sarhoş

0: Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar, hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar Radyo Mer'de. Geçmişe dair en iyiler. Unutulmayanlar reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam kazandırır.
2: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
3: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
4: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
5: Türkiye Vestel'leniyor.
6: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
7: Gökhan Eğitim Kurumları.
6: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
8: İçecek.

0: Başlıkta şok fiyatlar. Aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
3: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
4: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
5: Müjde Mezitli, Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. Şubesi'yle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
11: Sayın müşterilerimiz, iş yerlerinize market rafı, züccaciye reyonu, konfeksiyon reyonu, depo rafı, orta sepetler, askı telleri almak istediğinizde istediğiniz gibi bulamadınız mı? Bizi arayın. Mersin Raf 336 97 90 336 97 90. Profesyonel ekibimizle siz hayal ediyorsunuz. Biz projelendirip, tasarlayıp iş yerinize uygun montajlıyoruz. Üstelik ikinci el ürünlerinizi alıyor ve satıyoruz. Mersin Raf Hastane Caddesi üzeri Ferhat Patiseri arkası 554 345 1310 554 345 1310 Akdeniz Mersin.
12: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
13: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar, hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar Radyo Mer'de. Geçmişe dair en iyiler. Unutulmayanlar devam ediyor.
14: Unutulmayanlar.
15: Unutulmayanlar.
16: Radyo Mer.

Bir ses kaldı anılarımda, bir dokunan şarkı bende. Acı bir hıçkırık beni kahreden, bir de sendin bırakıp.

Hüzünler kaldı bende, hasretin kaldı bende. Sızlayan yüreğimle sen kaldın bende. Sevgiler kaldı bende, sensizlik kaldı bende. Bitmeyen özleminle

0: Haberler.
1: Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan haftalık bilgilendirme açıklamasında Avrupa Parlamentosu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef alan iddialarına cevap geldi. Bu mesnetsiz, akıl dışı ve alçakça iddiaları ve alınan kararı şiddetle reddediyoruz denildi. S-400'lere ilişkin son durumunda yer aldığı açıklamada somut gelişmeler olduğunda kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, adli yargı değerlendirme toplantısında açıklamalarda bulundu. Gürlek, ahbap soruşturması aydınlatılacak, hiçbir yapı devletin denetiminde muaf değil dedi. Gabar 15 Temmuz'da anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda çalışan 15 Temmuz gazileri bölgeyi ziyaret etti. Gabar'daki üretim süreçlerini yerinde görme imkanı bulan gazilere faaliyetler hakkında bilgi verildi. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında şarkıcı Sıla Gençoğlu, İlyas Yalçıntaş ve yapımcı Fatih Aksoy'un da aralarında olduğu 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Sanatçı Levent Üzümcü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gözaltına alındığını duyurdu. Üzümcü'nün yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtildi. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan, aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 25 şüpheliden 14'ü tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılığın sevk yazısında 2023 depremlerinin ardından toplanan bağışların kullanımına ilişkin MASAK tespitlerine yer verildi. Anayasa Mahkemesi, noterlerin tatil gün ve saatlerinde çalışmasının yönetmelikle düzenleneceğine ilişkin yasal düzenlemeyi anayasaya aykırı bularak iptal etti. İptal hükmü 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Ticaret Bakanlığı, Türkiye genelindeki 19 serbest bölgenin 2026 yılının ilk yarısında ihracatta tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını açıkladı. Ocak-Haziran döneminde serbest bölgelerden gerçekleştirilen ihracat geçen yılın aynı dönemine göre %6,2 artarak 6,6 milyar dolara yükseldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Ukrayna temasları başladı. Kiev'de Ukrayna Dışişleri

0: İçişleri Bakanı ile düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fidan, Rusya-Ukrayna savaşının yayılma riskinin sürdüğünü belirtti ve savaşın Karadeniz'e taşınmasını istemiyoruz dedi. ABD'nin İran limanlarına yönelik deniz ablukasını yeniden devreye almasının ardından Hürmüz Boğazı ve çevresinde tansiyon yükseldi. ABD ordusu İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemileri hedef alma kabiliyetini engellemek için yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu. İran'ın yanıtı Körfez ülkelerindeki ABD askerlerine ve uçaklarına ev sahipliği yapan üslere yönelik saldırılarla oldu. Bazı üslerin İHA ve füze saldırılarında ciddi hasar gördü. Öne sürüldü. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde Mersin'de anma yürüyüşü düzenlendi. Ardından Cumhuriyet Meydanı'nda demokrasi nöbeti tutuldu. Yürüyüş Millet Bahçesi önünden başladı. Mehteran takımı eşliğinde Silifke Caddesi üzerinden Cumhuriyet Meydanı'na yürüyen vatandaşlar Türk bayrakları taşıdı. İrade bizim, zafer bizim yazılı pankart açtı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Müftü Deresi Yaşam Vadisi projesinin ilk etabında çalışmalar başladı. Toplam 1 milyon 539 bin metrekarelik projenin ilk etabında bisiklet ve koşu yolları, çocuk oyun alanları, köprüler, yeşil alanlar ve ekolojik su yönetim sistemi hayata geçirilecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi leklek fasulyesinin üretimini artırmak amacıyla bu yılda üreticilere tohum desteği sağladı. Bu yıl 15 üreticiye leklek fasulyesi tohumu dağıtılırken 2025 ve 2026 yıllarında toplam 30 üreticiye 300 kilogram tohum desteği sağlandığı bildirildi. Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir zincir market şubesinde denetim yapıldı. Denetimde tüketim tarihi geçmiş 135 gıda ürünü bulundu. İşletmeye 3705 lira ceza kesildi. Çukurova Basketbol Kulübü ÇBK Mersin 6 oyuncuyla yollarını ayırdığını duyurdu. Yeni sezon öncesi kadro yapılanmasına devam eden ÇBK Mersin'in ayrılıkların sonrasında yeni transferlerini açıklamaya devam etmesi bekleniyor.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

0: Trafikte bir yanlış tüm doğruları götürür.
1: Unutulmayanlar sona erdi. Pazar hariç her gün Radyo Mer'de aynı saatte 90'lara keyifli bir yolculuk için unutulmayanların bir sonraki programını kaçırmayın.
2: Reklam tanıtır.
3: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak.
4: Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
5: Ayağınızdaki sağlık, ayağınızdaki estetik. Arkadaş Kundura.
6: Buse.com'dan dev kampanya.
7: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
6: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
7: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
8: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
7: Burada her şey istediğiniz gibi.
6: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
7: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
8: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
9: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

0: Merkezinde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı operatör doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
1: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3434-33.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
4: Sektörünün güçlü kuruluşu, güçlü otomotiv orijinal yedek parça. Aracınız Renault, Dacia ise orijinal ve muadil yedek parçaları bizde. 15 yıllık yetkili servis tecrübesiyle Renault, Dacia orijinal yedek parça güçlü otomotiv, şoförler cemiyeti civarı Şahin Halı Saha yanında. İletişim numaramız 0555-310-6519, 555-310-6519, Akdeniz, Mersin.
5: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
7: Unutulmayanlar.
8: Radyo Mer 100.4.

0: Radyo Mer.
1: 104.
2: Gitmezsen hiç yapmazdım. Ayları geçti, ayrılık sende.

bırakıp böyle gitmezdin hiç, yapmazdın. Ayları geçti, ayrılık sen delisin. Sen beni bırakıp böyle gitmezdin hiç, yapmazdın. Ayları geçti, ayrılık sen delisin.

0: Pratika hayat. Oh ne rahat. Yoğurttan daha fazla yararlanmak için suyunun atılmaması gerekir. Yoğurdun tüm vitamin ve mineralleri bu suda bulunmaktadır. Ayrıca bu su yemeklere ekşi bir tat kazandırmak istenildiğinde de kullanılabilir. Pratika hayat. Oh ne rahat.
1: Unutulmayanlar.
2: Radyo Mer 100.4.

Sensiz geçen gecelerim, yaşanacak senelerim, bu kalpsin

0: Reklam kazandırır.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi, beyaz eşya, nokta.com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.
4: Ayağınızdaki sağlık, ayağınızdaki estetik. Arkadaş Kundura.
5: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu

0: belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan İş Makineleri Kursu 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: İçeceğini al,

0: Motor ehliyeti mi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
3: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
4: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
5: Şıklığın ve zarafetin adresi Rodin Mağazaları. Yeni şubesiyle Tece'de açılıyor.
6: Açılışa özel birinci gün ilk 250 kişiye 500 TL, ikinci gün ilk 150 kişiye 500 TL, üçüncü gün ilk 100 kişiye 500 TL. Toplam 250 bin lira hediye çeki. Çekilişsiz, kurasız Rodin Mağazalarında.
5: Bizi Rodin Mağazaları Instagram sayfamızdan takip edebilirsiniz. Bekleyin, çok yakında Tece'deyiz.
7: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
8: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
9: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
10: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
9: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
11: Cumartesi pazar açık olan
8: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
11: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
12: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
13: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
14: Radyo Mer 100.4.

sakladım. Giydiğin ne varsa bir bir katladım. Bir damla yaş

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir belediyecilik anlayışı doğrultusunda ekonomik ömrünü tamamlamış taşıt ve iş makinelerini yenileyerek kiralama yerine öz taşıt filosunu genişletiyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi 67, MESKİ Genel Müdürlüğü de 35 adet aracı bünyesine kazandırdı. Devlet Malzeme Ofisi'nden tedarik edilen araçlar ile kiralama giderleri düşürülürken hizmetler de çevre dostu araçlar ile sunuluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi kurs merkezleri LGS sınavı sonuçlarında önemli başarılara imza attı. Büyükşehir'in 10 ilçede faaliyet gösteren 21 kurs merkezinde eğitim gören öğrencilerden 38'i %1'lik, 246'sı ise %10'luk başarı diliminde yer aldı. Aydıncık, Bozyazı ve Tarsus ilçe birincileri de Büyükşehir Belediyesi kurs merkezlerinden çıktı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu taşımada daha adil ve yolculuk mesafesine dayalı ücretlendirme anlayışıyla hayata geçirilen "Gittiğin yere kadar öde" uygulamasının kapsamı genişletildi. Daha önce 170 numaralı hatta pilot olarak uygulanan sistem 141, 156 ve 177 numaralı hatlarda da hizmete sunuldu. Uygulama sayesinde uzun mesafeli hatları kullanan vatandaşlar hattın tamamı yerine sadece girecekleri yere kadar ücret ödeyecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi 18-29 yaş arası gençleri ücretsiz olarak vereceği komut mühendisliğine giriş programına bekliyor. Yazılım ve tasarım için etkili prompt yazmayı ve yapay zeka araçlarını üretim süreçlerinde kullanmayı öğreten program 21 Temmuz 7 Ağustos tarihleri arasında online olarak gerçekleşecek. 19 Temmuz tarihine kadar yapılabilecek başvuru için ayrıntılı bilgi ALU 85 teksinde. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. yılı resim yarışması için başvuruları almaya başladı. Türkiye'nin görsel sanatlar dünyasına ve ülkemizin kültür sanat birikimine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen ve bu sene dördüncüsü yapılacak olan yarışmaya 13 Eylül tarihine kadar başvurulabiliyor. Başvuru şartları ve detaylı bilgiler Büyükşehir web sayfasında yer alıyor. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Unutulmayanlar, unutulmayanlar.
2: Radyo Mer
3: 100.4. Güneşine bakarken çöl ateşi yakacak beni. Mesafelere dolanacak iklimler. Ayrı ayrı yerlerde başka insanlar, başka nefesler. Ama hep uykusuz geceler.

0: Reklam tanıtır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
1: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
0: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
2: Sayın müşterilerimiz, iş yerlerinize market rafı, züccaciye reyonu, konfeksiyon reyonu, depo rafı, orta sepetler, askı telleri almak istediğinizde istediğiniz gibi bulamadınız mı? Bizi arayın. Mersin Raf 336 97 90 336 97 90. Profesyonel ekibimizle siz hayal ediyorsunuz. Biz projelendirip, tasarlayıp iş yerinize uygun montajlıyoruz. Üstelik ikinci el ürünlerinizi alıyor ve satıyoruz. Mersin Raf Hastane Caddesi üzeri Ferhat Patiseri arkası 554 345 13 10 554 345 13 10 Akdeniz Mersin.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşat iş anında, Arkadaş Kundura üzüm iş anında.
8: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
9: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
1: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Radyo Mer Instagram, Radyo Mer Facebook.

0: Radyomer Twitter. Radyon daima seninle.
1: Dilemer'den ne dilersen. Ne dilersen. Ne dilersen. Sevdiğin bir şarkıyı radyonda dinlemenin en kolay yolu. Radyon ayağına geldi. Dilemer'den ne dilersen. Hafta içi her gün Radyomer'de. Radyomer'de.
2: Siz de 0538 273 6666 numaralı WhatsApp hattımıza şarkı isteklerinizi ses kaydı olarak

0: Octagon Radio.
1: Alo, Maxi.
2: Hakkı.
3: Hey.
2: Geek'im bro.
3: Canım iki tane duygusal parça.

0: Next olur mu Cano? Extend.
1: Cano biz ayrıldık mı şimdi? Tamam. Yeni yengene bir şeyler yazdım. Çok acayip bir şey oldu. Dinlersin. Allah'a emanet ol.

0: Reklam kazandırır.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
2: Ayağınızdaki sağlık, ayağınızdaki estetik. Arkadaş Kundura.
3: Buse.com'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak bir de ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
2: Japon ve Kore aracınız mı var? Telefonumuzu kaydediniz. Soner Oto Yedek Parça 0538 583 2778. Kia, Toyota, Honda, Nissan, Suzuki, Mitsubishi, Hyundai, Mazda, Japon ve Kore araçlarınızın yedek parçaları bizden sorulur.
0: 15 yıllık tecrübesiyle Soner Oto Yedek Parça, Şoförler Cemiyeti civarı Şahin Halı Saha yanında. 0538 583 2778 Akdeniz Mersin.

0: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602, 0542 144 4602.
1: Su hayattır. Su Hastanesi.
2: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
1: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
3: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Torosar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
4: SML Restoran ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
4: 0533-974-4590.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
8: Sen nerede? Mer orada. www.radyomer.com.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir belediyecilik anlayışı doğrultusunda ekonomik ömrünü tamamlamış taşıt ve iş makinelerini yenileyerek kiralama yerine öz taşıt filosunu genişletiyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi 67, Meski Genel Müdürlüğü de 35 adet aracı bünyesine kazandırdı. Devlet Malzeme Ofisi'nden tedarik edilen araçlar ile kiralama giderleri düşürülürken hizmetler de çevre dostu araçlar ile sunuluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi kurs merkezleri LGS sınavı sonuçlarında önemli başarılara imza attı. Büyükşehir'in 10 ilçede faaliyet gösteren 21 kurs merkezinde eğitim gören öğrencilerden 38'i %1'lik, 246'sı ise %10'luk başarı diliminde yer aldı. Aydıncık, Bozyazı ve Tarsus ilçe birincileri de Büyükşehir Belediyesi kurs merkezlerinden çıktı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu taşımada daha adil ve yolculuk mesafesine dayalı ücretlendirme anlayışıyla hayata geçirilen Gittiğin Yere Kadar Öde uygulamasının kapsamı genişletildi.

0: Daha önce 170 numaralı hatta pilot olarak uygulanan sistem 141, 156 ve 177 numaralı hatlarda da hizmete sunuldu. Uygulama sayesinde uzun mesafeli hatları kullanan vatandaşlar hattın tamamı yerine sadece girecekleri yere kadar ücret ödeyecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi 18-29 yaş arası gençleri ücretsiz olarak vereceği komut mühendisliğine giriş programına bekliyor. Yazılım ve tasarım için etkili prompt yazmayı ve yapay zeka araçlarını üretim süreçlerinde kullanmayı öğreten program 21 Temmuz 7 Ağustos tarihleri arasında online olarak gerçekleşecek. 19 Temmuz tarihine kadar yapılabilecek başvuru için ayrıntılı bilgi Alü185 teksinde. Mersin Büyükşehir Belediyesi Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. yılı resim yarışması için başvuruları almaya başladı. Türkiye'nin görsel sanatlar dünyasına ve ülkemizin kültür sanat birikimine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen ve bu sene dördüncüsü yapılacak olan yarışmaya 13 Eylül tarihine kadar başvurulabiliyor. Başvuru şartları ve detaylı bilgiler Büyükşehir web sayfasında yer alıyor. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardım.
1: Reklam tanıtır.
2: Ayağınızdaki sağlık, ayağınızdaki estetik. Arkadaş kundura.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Şıklığın ve zarafetin adresi Rodin Mağazaları. Yeni şubesiyle Tece'de açılıyor.
2: Açılışa özel birinci gün ilk 250 kişiye 500 TL, ikinci gün ilk 150 kişiye 500 TL, üçüncü gün ilk 100 kişiye 500 TL. Toplam 250 bin lira hediye çeki. Çekilişsiz kurasız Rodin Mağazalarında.
1: Bizi Rodin Mağazaları Instagram sayfamızdan takip edebilirsiniz. Bekleyin, çok yakında Tece'deyiz.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
4: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
5: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
4: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
6: Sektörünün güçlü kuruluşu, güçlü otomotiv, orijinal yedek parça. Aracınız Renault, Dacia ise orijinal ve muadil yedek parçaları bizde.
7: 15 yıllık yetkili servis tecrübesiyle Renault Dacia orijinal yedek parça güçlü otomotiv, şoförler cemiyeti civarı Şahin Halı Saha yanında. İletişim numaramız 0555 310 6519 555 310 6519.

0: 19 Akdeniz Mersin. Yok kelimesi omega yapıda yok.
1: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
2: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
1: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Cumartesi pazar açık olan
0: Filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
3: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
5: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
8: Radyo Mer 100.4.

Pratika hayat. Oh ne rahat. Yoğurttan daha fazla yararlanmak için suyunun atılmaması gerekir. Yoğurdun tüm vitamin ve mineralleri bu suda bulunmaktadır. Ayrıca bu su yemeklere ekşi bir tat kazandırmak istenildiğinde de kullanılabilir. Pratika hayat. Oh ne rahat.

0: Reklam kazandırır.
1: Ayağınızdaki sağlık, ayağınızdaki estetik. Arkadaş kundura.
2: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
4: Buğsa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
5: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğsem Home.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Torosar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
2: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen Ticari Araç Ailesi Citroen bayilerinde.

0: Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
1: Sayın müşterilerimiz, iş yerlerinize market rafı, züccaciye reyonu, konfeksiyon reyonu, depo rafı, orta sepetler, askı telleri almak istediğinizde istediğiniz gibi bulamadınız mı? Bizi arayın. Mersin Raf 336 97 90 336 97 90. Profesyonel ekibimizle siz hayal ediyorsunuz. Biz projelendirip, tasarlayıp iş yerinize uygun montajlıyoruz. Üstelik ikinci el ürünlerinizi alıyor ve satıyoruz. Mersin Raf Hastane Caddesi üzeri Ferhat Patiseri arkası 554-345-1310 554-345-1310 Akdeniz Mersin.
2: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
3: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
4: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
3: Sektörünün güçlü kuruluşu, güçlü otomotiv orijinal yedek parça. Aracınız Renault, Dacia ise orijinal ve muadil yedek parçaları bizde. 15 yıllık yetkili servis tecrübesiyle Renault, Dacia orijinal yedek parça güçlü otomotiv, şoförler cemiyeti civarı Şahin Halı Saha yanında. İletişim numaramız 0555 310 6519 555 310 6519 Akdeniz, Mersin.
5: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
6: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
7: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
8: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Dilemer'den ne dilersen. Ne dilersen. Ne dilersen. Sevdiğin bir şarkıyı radyonda dinlemenin en kolay yolu. Radyon ayağına geldi. Dilemer'den ne dilersen. Hafta içi her gün Radyo Mer'de. Radyo Mer'de.
11: Siz de 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza şarkı isteklerinizi ses kaydı olarak bize gönderin. Biz dileğinizi Radyo Mer'de yayınlayalım. Dileyin Mer'den ne dilerseniz.
12: Radyo Mer 100.4.

0: 95.4 Radyo.
1: Yok mu kızın hiç? Yok mu kızın hiç?

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir belediyecilik anlayışı doğrultusunda ekonomik ömrünü tamamlamış taşıt ve iş makinelerini yenileyerek kiralama yerine öz taşıt filosunu genişletiyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi 67, MESKİ Genel Müdürlüğü de 35 adet aracı bünyesine kazandırdı. Devlet Malzeme Ofisi'nden tedarik edilen araçlar ile kiralama giderleri düşürülürken hizmetler de çevre dostu araçlar ile sunuluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi kurs merkezleri LGS sınavı sonuçlarında önemli başarılara imza attı. Büyükşehir'in 10 ilçede faaliyet gösteren 21 kurs merkezinde eğitim gören öğrencilerden 38'i %1'lik, 246'sı ise %10'luk başarı diliminde yer aldı. Aydıncık, Bozyazı ve Tarsus ilçe birincileri de Büyükşehir Belediyesi kurs merkezlerinden çıktı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu taşımada daha adil ve yolculuk mesafesine dayalı ücretlendirme anlayışıyla hayata geçirilen Gittiğin Yere Kadar Öde uygulamasının kapsamı genişletildi. Daha önce 170 numaralı hatta pilot olarak uygulanan sistem 141, 156 ve 177 numaralı hatlarda da hizmete sunuldu. Uygulama sayesinde uzun mesafeli hatları kullanan vatandaşlar hattın tamamı yerine sadece girecekleri yere kadar ücret ödeyecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi 18-29 yaş arası gençleri ücretsiz olarak vereceği komut mühendisliğine giriş programına bekliyor. Yazılım ve tasarım için etkili prompt yazmayı ve yapay zeka araçlarını üretim süreçlerinde kullanmayı öğreten program 21 Temmuz-7 Ağustos tarihleri arasında online olarak gerçekleşecek. 19 Temmuz tarihine kadar yapılabilecek başvuru için ayrıntılı bilgi ALU 85 teksinde. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. yılı resim yarışması için başvuruları almaya başladı. Türkiye'nin görsel sanatlar dünyasına ve ülkemizin kültür sanat birikimine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen ve bu sene dördüncüsü yapılacak olan yarışmaya 13 Eylül tarihine kadar başvurulabiliyor. Başvuru şartları ve detaylı bilgiler Büyükşehir web sayfasında yer alıyor. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardım.
1: Reklam tanıtır.
2: Ayağınızdaki sağlık, ayağınızdaki estetik. Arkadaş kundura.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
4: İçici

0: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
1: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
0: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
2: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramı

0: Mız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56A. Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
1: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
0: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001. santairas.com Mersin.
4: Şıklığın ve zarafetin adresi Rodin Mağazaları. Yeni şubesiyle Tece'de açılıyor.
5: Açılışa özel birinci gün ilk 250 kişiye 500 TL, ikinci gün ilk 150 kişiye 500 TL, üçüncü gün ilk 100 kişiye 500 TL. Toplam 250 bin lira hediye çeki. Çekilişsiz, kurasız Rodin Mağazalarında.
4: Bizi Rodin Mağazaları Instagram sayfamızdan takip edebilirsiniz. Bekleyin, çok yakında Tece'deyiz.
6: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55
8: 100.4'teyiz. Radyo Mer'deyiz.

0: reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan

0: Ayağınızdaki sağlık, ayağınızdaki estetik. Arkadaş Kundura.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

0: Merkezinde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı operatör doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
2: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
3: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
1: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik

0: Birlikte ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602. 0542 144 4602.
1: Japon ve Kore aracınız mı var? Telefonumuzu kaydediniz. Soner Oto Yedek Parça 0538 583 2778. Kia, Toyota, Honda, Nissan, Suzuki, Mitsubishi, Hyundai, Mazda, Japon ve Kore araçlarınızın yedek parçaları bizden sorulur.
2: 15 yıllık tecrübesiyle Soner Oto Yedek Parça. Şoförler Cemiyeti civarı Şahin Halı Saha yanında. 0538 583 2778. Akdeniz Mersin.

0: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtır.
1: Buse Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Mom.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: etinizde.
1: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
2: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
1: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
3: Su hayattır. Su Hastanesi.
2: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
3: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
9: Şıklığın ve zarafetin adresi Rodin Mağazaları yeni şubesiyle Tece'de açılıyor.
10: Açılışa özel birinci gün ilk 250 kişiye 500 TL, ikinci gün ilk 150 kişiye 500 TL, üçüncü gün ilk 100 kişiye 500 TL. Toplam 250 bin lira hediye çeki. Çekilişsiz kurasız Rodin Mağazalarında.
9: Bizi Rodin Mağazaları Instagram sayfamızdan takip edebilirsiniz. Bekleyin, çok yakında Tece'deyiz.
11: Japon ve Kore aracınız mı var? Telefonumuzu kaydediniz. Soner Oto Yedek Parça 0538 583 2778. Kia, Toyota, Honda, Nissan, Suzuki, Mitsubishi, Hyundai, Mazda, Japon ve Kore araçlarınızın yedek parçaları bizden sorulur.
2: 15 yıllık tecrübesiyle Soner Oto Yedek Parça. Şoförler Cemiyeti civarı Şahin Halı Saha yanında. 0538 583 2778. Akdeniz Mersin.
12: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet,

0: Cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize Tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
3: Sayın müşterilerimiz, iş yerlerinize market rafı, züccaciye reyonu, konfeksiyon reyonu, depo rafı, orta sepetler, askı telleri almak istediğinizde istediğiniz gibi bulamadınız mı? Bizi arayın. Mersin Raf 336 97 90 336 97 90. Profesyonel ekibimizle siz hayal ediyorsunuz. Biz projelendirip, tasarlayıp iş yerinize uygun montajlıyoruz. Üstelik ikinci el ürünlerinizi alıyor ve satıyoruz. Mersin Raf Hastane Caddesi üzeri Ferhat Patiseri arkası 554 345 13 10 554 345 13 10 Akdeniz Mersin.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Dilemer'den ne dilersen. Ne dilersen. Ne dilersen. Sevdiğin bir şarkıyı radyonda dinlemenin en kolay yolu. Radyon ayağına geldi. Dilemer'den ne dilersen. Hafta içi her gün Radyo Mer'de. Radyo Mer'de.
6: Siz de 0538 273 6666 numaralı WhatsApp hattımıza şarkı isteklerinizi ses kaydı olarak

işten gelir. Tam karşımda şimdi. Kül olmuş izleri. Gözü görmedi kimseyi. Önemi yok ki bir şeyin. En baştan beri.

En iyi şarkıları dinlemeye devam et. Radyo Mer 100.4. Müzikte kalite. Müzikte kalite.

Pratika hayat. Oh ne rahat. Yoğurttan daha fazla yararlanmak için suyunun atılmaması gerekir. Yoğurdun tüm vitamin ve mineralleri bu suda bulunmaktadır. Ayrıca bu su yemeklere ekşi bir tat kazandırmak istenildiğinde de kullanılabilir. Pratika hayat. Oh!

Diyorum ki keyif alasınız. Sakin ol çem, akonu kep. Yeni şempeyn ha severim yep. Baba full flex yeni getirin next. Tabancam dolu hadi dene kick like.

En iyi şarkıları dinlemeye devam et. Radyo Mer 100.4. Müzikte kalite. Müzikte kalite.

0: 4 saat güzel müzik, iyi müzik radyonda. Radyo Mer 100.4.
1: Bilmezdim, bilmezdim bu acıyı senden önce. Ne gündüzüm ne gecem.

En iyi şarkıları dinlemeye devam et. Radyo Mer 100.4. Müzikte kalite. Müzikte kalite.

0: bazen 80'ler.
1: Yok sensiz olmaz, siz olmaz. Hayatın bir tadı kalmaz.
0: Çoğu zaman 90'lar.
2: Onun arabası var, güzel güzel.
0: Bazen 2000'ler. Bir saat boyunca Radyo Mer'de keyifli bir yolculuğa hazır olun. Unutulmayanlar başlıyor.
3: Unutulmayanlar.
4: Radyo Mer.